Leyden yatsın. Levi tugunen Tulan Levi yaka kofile ye Alla baikne Pala muhti Kunilik kat hogan ses Piyan ginni Nasın lahti